Aydınlar Saatler, yeni Serdar ben. Sabah moduna başlıyoruz. Olivia Dean Soizy ile Radyo'nda.

Dirty Dolu Sign, Wiz Khalifa, Loke Yaşı'nda 7.06. Herkese merhabalar, günaydınlar. Sabah moduna hoş geldiniz. Serdar mikrofonda, hafta içi her sabah olduğu gibi 7'den 10'a birlikte müzik dünyasının fenomenlerini dinliyoruz. İnan zamanı şimdi af.

0: Fenomenlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. İşte onlardan bir diğeri DDATI'den dinledik. Tek bir değer. Serdar ben, günaydınlar, sabah modundasın. Birazdan bakalım kimler burada olacak. Rihanna, Rude Boy seni bekliyor. Öncesinde ise DJ Koca, Jason Derulo, Michiko'yu dinleyeceğiz. Kaçırma.
1: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Doğada ne varsa Zübra'da da.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
6: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
7: Opel Corsa ile her yola eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
8: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
9: Tatil Sepeti.
10: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
9: Reklam.
11: Radyo Fenomeni.
9: Maksimum Hit Müzik.
11: Radyo Fenomen'de

Sezer Braki bu aralar onun stüdyoda yoğun bir şekilde yeni şarkılar üzerine çalıştığını belirtti. Rude Boy'la Rihanna'yı dinledik ve sabah modunda Alan Walker, Eva Max

0: Günaydın Arslan'da ben sabah modundasın. David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait. Birazdan dinleyeceğiz. Öncesinde ise Shakira, Burn A Boy buluşması. Day day burada ayrılma.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
8: Turkcell'le bağlan hayata. Mutlu yıllar, yataşla mutlu yıllar.
1: Siz en iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Cool Wool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.

0: budur. Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell

0: İTAKÜ yol durumunu sunar.
1: Köprü girişlerinde 1. ve 2. köprü, Avrupa Asya geçişlerinde yoğun akıcı, aksi yönde her iki köprüde yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Harami Dere, Küçükçekmece, Bahçeli Evler, Merter, aksi yönde Topkapı, Zeytinburnu yoğun. TEM'de Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu aralıklarla etkili, Bahçeşehir, Mahmut Bey, Hastalok Meydanı da etkili seyretmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk 1. köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa 2. köprüye kadar aralıklarla seyir hızı düşük. Kartal Üsküdar'da çift yönlü aralıklarla yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Serdar

0: yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında bugün Litvanya temsilcisi Žalgiris'i konuk edecek. Mücadele saat 20'de başlayacak. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda bugün Macaristan'ın Ferencvaros takımını ağırlayacak. Maç saat 20'de. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari sezonunun ikinci haftasında yarın Erzurumspor Futbol Kulübü ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Maç saat 21.30'da başlayacak. Türkiye Görme Engelliler B1 erkek futbol takımı Fransa'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasını yenilgisiz tamamlayarak yarı finale yükseldi.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

Sevden İsa Ride or Die 8.06 günaydın Arsar'da ben. Sabah modu Bibi Rexha ile şimdi devam ediyor. Bu arada o da kariyerinin en parlak dönemlerinden birini geçiriyor. Ve son olarak da video müzik ödüllerinde en iyi dans kategorisinde işte bu şarkısıyla adaylık kazandı ki bence en iddialı adaylardan biri. Şimdi New Religion.

0: sanatıyla geleneksel Hint halk müziğini dünyaya duyuran isimlerden biri oldu ve dönemin en popüler şarkılarından bir tanesi Müdim Başke'ye Dario Nunes ve Giovanni Bravo'dan bir remix dinledik. Pençe bir MC buradaydı. Radyo Fermen'de sabah modundasın. Günaydınlar, ben Serdar. Birazdan Kato John eşinde Turn the Lights Off'u dinleyeceğiz. Öncesinde ise Şimzarko Kasango Fire Fire burada olacak, kaçırma.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Lütfen dikkat. Hayatı rengarenk sevenlere Zaza Sudan son çağrı. İlham veren tasarım.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Haydi.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Evde huzurla, yolda güven.

Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceku Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar PTR.

Ranoto Ekspertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de

Keto John Tantil Lysoff'la buradaydı. Günaydınlar. Radyo Ferman burası, ben Serdar. Sabah moduna devam ediyoruz. Bu yılın dünyadaki en popüler gündem konularının başında herhalde artan benzin fiyatları geliyor değil mi? Peki bu sizin böyle günlük hayatınızda önemli böyle kayda değer değişikliklere yol açtı mı? Mesela Amerika'da bir araştırma yapılmış ve insanların epeyce günlük alışkanlığında değişiklikler dikkat çekiyor. Mesela insanların %20'si artık daha az araç kullanıyormuş ve tasarruf içinde bu insanların %38'i yolculuklarını birleştirmeye başlamışlar ve %28'i de daha ucuz akaryakıt istasyonlarını araştırmaya başlamışlar. Bu gündelik hayattaki ciddi değişikliklere bazı örnekler. Senin hayatında acaba hangi değişiklikler var? Sabah modunda Rihanna, Drake, Work.

0: 2018 ve sonrasındaki single'larıyla zaman zaman adını duyurmuş olsa da kariyerindeki en parlak single oldu diyebiliriz. Önemli bir liste başarısı yakaladı. Dan Slater buradaydı. Burası Radyo Ferme. Günaydınlar, ben Serdar. Sabah modundasın. Birazdan bakalım kimler burada olacak. Vize ve Leoni Davis Cup seni bekliyor. Öncesinde ise The Bossa Magnetic Radyo'nda. Kaçırma.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
6: Mikros Yemek.
5: Mikros uygulamasında.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr. Reklam.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Köprü yoğunluklarına baktığımızda birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise yoğun akıcı ilerliyor. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Avcılar, Zeytinburnu Topkapı, Çağlayan Zincirli Kuyu, Aksiyon'da Mecidiyeköy, Haliç, Merter, Şirin evler etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir, Altınşehir, Ok Meydanı, Seyran Tepe'de yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir, Üsküdar, Temde Ümraniye, Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
4: Sabah Modu.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Siz en iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Coolwool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.
3: Yataşla mutlu uykular.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
3: Tatil Sepeti.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
9: Mikros Yemek.
8: Mikros uygulamasında.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Reklam.
10: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
11: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında bugün Litvanya temsilcisi Žalgiris'i konuk edecek. Mücadele saat 20'de başlayacak. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda bugün Macaristan'ın Ferencvaros takımını ağırlayacak. Maç saat 20'de. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari sezonunun ikinci haftasında yarın Erzurumspor Futbol Kulübü ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Maç saat 21.30'da başlayacak. Türkiye Görme Engelliler B1 erkek futbol takımı Fransa'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasını yenilgisiz tamamlayarak yarı finale yükseldi.
10: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.
3: Maksimum hit müzik.
10: Radyo Fenomen'de sen...

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Günaydınlar, saatler 9 oldu. Radyo Feribende sabah modundasın şimdi. DJ Goca, Jason Derulo, Mexico.

birçok ödülde epey bir adaylık kazandı. Yani yılın en fazla K-pop adaylığı kazanan ismi, insan haliyle grubun müzik yolculuğunu da merak ediyor. Blackpink.

müzik severin aslında kısmen aşina olduğu şarkılardan bir tanesiydi. Çünkü zamanında Sezen Aksu zalim olarak söylemişti şarkıyı ve o şarkı da aslında işte Azerbaycanlı besteci Eldar Mansurov'un bayat

ve biz de işte yıllar sonra bambaşka bir yorumu dinledik. Vincent buradaydı. Maximum Hit Music. Burası Radyo Feribel, keyifli sabahlar. Ben Serdar, sabah modundasın. Bir Lana Del Rey hitini hatırlayalım mı? Summertime Sadness. Birazdan burada. Öncesinde ise Olivia Dean, So Easy seni bekliyor.

0: Bankası.
1: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemeyin.

0: Kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Opel Corsa ile her yola eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
5: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Del Rey, Summer Time. Serdar Savur'daydı. Mutlu sabahlar. Radyo Ferman burası. Serdar ben. Sabah moduna devam ediyoruz. Geçmiş yıllarda izlediğiniz filmlerden hangisinin devamı gelse izlerdiniz? Böyle iple çektiğiniz bir film var mı? Yenisi çekilse dediniz. Mesela Johnny Depp'in Jack Sparrow karakteri. O kadar ikonik, o kadar fenomen hale gelmişti ki herhalde Johnny Depp'le özdeşleştiğini söyleyebiliriz. Ve işte Karayip Korsanları son filmi 2017'de izleyiciyle buluşmuştu ve o cepheden yeni bazı heyecan verici haberler var. Çünkü filmin yapımcısı Jerry Bruckheimer, Johnny Depp'le görüşmelerin sürdüğünü söylüyor. Yani son filmin üzerinden yaklaşık 10 yıl geçtikten sonra belki de yeni bir Karayip Korsanları filmi izleyebileceğiz. Ama dediğim gibi şimdilik net bir tarih yok. Sabah moduna Fresh Montana ve Max B ile devam.

0: Jackson ve DJ Snake, Bipolar Sunshine eşliğinde birazdan Paradise'ı remix ile dinleyeceğiz. Öncesinde ise Paro Seller, Blackliniz burada, kaçırma.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe kat.

0: radyo fenomeni. Maksimum hit müzik. Radyo fenomende Serdar'la sabah modu.
1: Sabah modu.

İlk olesin müthiş hitine bambaşka bir yorumdu. DJ Snake, Bipolar Sunshine eşliğinde hatırladık. Paradise. Ben Serdar Günaydınlar. Sabah modunun bugün içinde yavaş yavaş son kısmına doğru ilerliyoruz. Yarın sabah yepyeni günü karşılarken 7'de yeniden mikrofon başında olacağım. Sizleri de beklerim. Şimdi ise Maroon 5 zamanı Memories.

İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

0: daha çekici.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Mikros Yemek.
2: Mikros uygulamasında.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Radyo Fenomen.

Fenomen'de her saat en eğlenceli yaz şarkıları. Allah.

0: Radyo Fenomen Medya sponsorluğunda Kapadokya'da gökyüzü sahneye dönüşüyor.
1: Space on Stage.
0: 22 Ağustos sabah 6'da
1: Artbaz
0: DJ performansıyla izleyenleri
1: gökyüzüne çıkaracak.
0: Akşam 8'de ise
1: Space Rocket'ın yükselişine eşlik edecek DJ performansları
0: saat 22'de yerini yeniden Artbaz'a bırakacak. Detaylar için spaceonstage.com'a tıkla.
1: Bilet kazanma şansı için
0: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
2: Reklam.
3: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Umran Oto Ekspertiz.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. O Moda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceku Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
0: Radyo Fenomen.

0: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Mutlu yıllar, yataşla mutlu yıllar.
3: Siz en iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Cool Wool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.

kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
1: Radyo Fenomen.

Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında bugün Litvanya temsilcisi Žalgiris'i konuk edecek. Mücadele saat 20'de başlayacak. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda bugün Macaristan'ın Ferencváros takımını ağırlayacak. Maç saat 20'de. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari sezonunun ikinci haftasında yarın Erzurumspor Futbol Kulübü ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Maç saat 21.30'da başlayacak. Türkiye Görme Engelliler B1 erkek futbol takımı Fransa'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasını yenilgisiz tamamlayarak yarı finale yükseldi.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
4: Radyo Fenomen.

0: Radyo Fenomen Medya sponsorluğunda Kapadokya'da gökyüzü sahneye dönüşüyor.
1: Space on Stage.
0: 22 Ağustos sabah 6'da DJ performansıyla izleyenleri
1: gökyüzüne çıkaracak.
0: Akşam 8'de ise
1: Space Rocket'ın yükselişine eşlik edecek DJ performansları
0: saat 22'de yerini yeniden Artbat'a bırakacak. Detaylar için spaceonstage.com'a tıkla.
1: Bilet kazanma şansı için
0: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.

0: budur. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Reklam.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise yoğun akıcı seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Harami Dere Küçükçekmece Çağlayan Zincirli Kuyu yoğun ilerliyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Bahçeşehir Altınşehir Hastal Seyran Tepe güzergahları da etkili seyretmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar yoğun. Maltepe Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Radyo Fenomen.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar

yere gelse ortada bir hit single oluyor. David Guetta ve Sia'nın 2025 yılındaki buluşması Beautiful People Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, maksimum hit müzikte tempoyu düşürmüyoruz. Bu kez Alan Walker ve Ava Max ortaklığı Radyo Fenomen'de.

0: Adım daha kaçtığımız Perşembe gününde günün ikinci yarısını karşıladığımız şu dakikalarda maksimum hit müzik eşliğinde ilerliyoruz. İşte DATI ve Take Me There sonrasında deme yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Maksimum hit müzik. Ve merak edenler için bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Noizy, Olivia Dean, Fantomel ve Kate Dean ortaklığı ve tabii ki çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı Tame Impala ve Jenny ile yapacağız.
1: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi

single'lardan biri. Noisy ve Follow You Radyo Fen Emen'deydi. Keyifli günler. Perşembe öğle sonrasında hazırsan tempo yükseltiyoruz. Radyo Fen Emen'de Olivia Dean ve So Easy to Fall in Love.

0: adım adım ilerliyoruz. Bu sıcak günlerin değeri bilinmeli. Planlar yapılmalı, aklında olsun. Adel'le tempo yükselttik. Roland'ın deyip sonrasında bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Minelli, French Montana ve Sophia Rice ortaklığı, Katy Perry ve daha fazlası için kesinlikle doğru yerdesin. Başlangıcı Shakira ve Burna Boy ile yapacağız.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen...

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici. Pilot Garaj
1: Oto Expertiz. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım net, sigortam net. Pilot Garaj Oto Expertiz. Reklam.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Expertiz spor haberlerini sunar.
4: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında bugün Litvanya temsilcisi Žalgiris'i konuk edecek. Mücadele saat 20'de başlayacak. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda bugün Macaristan'ın Ferencvaros takımını ağırlayacak. Maç saat 20'de. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari sezonunun ikinci haftasında yarın Erzurumspor Futbol Kulübü ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Maç saat 21.30'da başlayacak. Türkiye Görme Engelliler B1 erkek futbol takımı Fransa'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasını yenilgisiz tamamlayarak yarı finale yükseldi.
3: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

Ake hit single'larla karşımıza çıkıyor French Montana ve işte onlardan biri Sofer Rice destekli Final Minutes Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, Perşembe öğle sonrasında Maximum Hit News'ı bu kez Katy Perry ile devam ediyoruz. Birkaç yıl öncesindeyiz. Radyo Fenomen'de Chain to the Rhythm.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
0: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'leri bağlan hayata.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Reklam.
8: Radyo Fenomen.

geride bıraktığımız 2025 yılında bolca dinlediğimiz single'lardan biriydi. Ayola ve Homay Radyo fenomenindeydi. Hazır çok dinlenenlerden bahsetmişken biliyorsun hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkıyı cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ KBD ile fenomeni ilk 40'ta geri sayıyoruz. Ve hemen her hafta kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Listeden ayrılanlar, yeni giriş yapanlar ve işte bu haftanın 7 numarasıyla devam ediyoruz. Adım adım zirveye doğru ilerleyen isimlerden biri. Radyo Fenomen'de Slater ve Dave.

0: Bu yazın en hit şarkıları,
1: en hit şarkıları
0: Fenomen'de. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: Becky G önderliğinde yapacağız.
1: Radyo Fenomen medya sponsorluğunda Kapadokya'da gökyüzü sahneye dönüşüyor.
2: Space on Stage.
1: 22 Ağustos sabah 6'da
2: Artbaz
1: DJ performansıyla izleyenleri
2: gökyüzüne çıkaracak.
1: Akşam 8'de ise
2: Space Rocket'ın yükselişine eşlik edecek DJ performansları
1: saat 22'de yerini yeniden Artbaz'a bırakacak. Detaylar için spaceonstage.com'a tıkla.
2: Bilet kazanma şansı için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Lütfen dikkat.
4: Pasaport hazır. Valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Kerem abi.
7: Hayrola çocuklar?
6: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
8: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
7: Turkcell çözüm gücü.
9: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
7: Turkcell çözüm gücü.
6: Vallahi bravo Turkcell'e.
7: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
10: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
11: Turkcell'le bağlan hayata.
12: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
13: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.

0: olursam tam 11 yıl öncesinde 2015 yılında döndük. Kevin Harris önderliğinde How Deep Is Your Love Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler Perşembe öğle sonrasında çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Hani mesela kimler var diye soracak olursan. Ömer Balık, Riviera, Sofia Rice, Ritora ve Anita üçlüsü ve daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı The Pause ile yapacağız. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Nescafe Express modunu aç kazan.

0: şifrelerine epegir çekilişe katıl. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
2: Budur.
1: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan hayata.
6: Reklam. Radyo Fenomen.

Fransa Riviera ile 2011 yılından günümüze gelen bir şampol klasiği. She Doesn't Man Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler. Perşembe öğle sonrasında Maximum Hit Müze. Bu kez kalabalık bir kadroyla devam ediyoruz. Açıkçası itiraz edemeyeceğim üç isim. Sophia Rice, Rita Ora ve Anita Üçlüsü ve işte Radyo Fenemen'de Rest in Peace.

0: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Tosum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posta'yı indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Reklam. Radyo Fenomen.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Keyifli günler, Perşembe saatler 15 ve Radyo Fenemen'de Maksimum Hit müziği Olivia Dean önderliğinde devam ediyoruz.

0: Ricardo Love yıllar yıllar sonra bu kez Vincent prodüksiyonuyla günümüze geldi. İşte Vincent Starry Love sonrasında Radyo Fenemen'de bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Alex Cardinov, Alexandra Stan ikilisi, Jason Derulo, Eva Yon ve daha da fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı French Montana ve Max B ile yapacağız.
1: Asya ve Avrupa kıtalarını kulaçlarla birleştiren
2: 38. Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışı
1: 23 Ağustos'ta Kanlıca'dan Kuruçeşme'ye uzanan parkurda gerçekleşecek.
2: Sizleri 78 ülkeden binlerce yüzücüyü bir araya getiren
1: bu uluslararası organizasyonda
2: İstanbul Boğazı'nın
1: eşsiz güzellikleri arasında kulaç atarken
2: kıtaları ve kültürleri birleştiren bir yolculuğun
1: parçası olmaya davet ediyoruz.
2: Detaylar için
1: boğaziçi.olimpiyat.org.tr.
2: Resmi radyo sponsoru
1: Fenomen.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
8: Turkcell'le bağlan hayata.
9: Pilot garaj, şoför ekspertiz.
10: Evde huzurla, yolda güven.

0: Radyo fenomeninde geçmişe döndüğümüz dakikalar tam olarak 13 yıl öncesine, 2013 yılına gitmiştik. Katy Perry ve Juicy J ortaklığı Dark Horse sonrasında. Bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Ella Henderson ve Rudimental ortaklığı, Mira, Regard ve Ray ikilisi ve tabii ki çok ama çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı ise Paros Teller ve Black Lily ise yapacağız.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında bugün Litvanya temsilcisi Žalgiris'i konuk edecek. Mücadele saat 20'de başlayacak. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda bugün Macaristan'ın Ferencvaros takımını ağırlayacak. Maç saat 20'de. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari sezonunun ikinci haftasında yarın Erzurumspor Futbol Kulübü ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Maç saat 21.30'da başlayacak. Türkiye Görme Engelliler B1 erkek futbol takımı Fransa'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasını yenilgisiz tamamlayarak yarı finale yükseldi.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Radyo Fenomen.

0: Yeniden Artbat'a bırakacak. Detaylar için spaceonstage.com'a tıkla.
1: Bilet kazanma şansı için
0: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.

0: Radyo Fenomen Medya sponsorluğunda Kapadokya'da gökyüzü sahneye dönüşüyor.
1: Space on Stage.
0: 22 Ağustos sabah 6'da
1: Artbat
0: DJ performansıyla izleyenleri
1: gökyüzüne çıkaracak.
0: Akşam 8'de ise
1: Space Rocket'ın yükselişine eşlik edecek DJ performansları
0: saat 22'de yerini

Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe %20

0: Fatih Takü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise aralıklarla seyir hızı düşük devam ediyor. Avrupa yakasında Hadımköy-Beylikdüzü bağlantı yolu Esenyurt-Avcılar, Basın Ekspres bağlantı yolu Bahçeşehir-Mahmutbey, Sultan Gazi-Ok Meydanı, Mahmutbey gişeleri çevresi yoğun ilerliyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ümraniye-Kavacık, Kartal-Ataşehir çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.

Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: daha çekici.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Radyo Fenomen.

0: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Reklam. Radyo Fenomen.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese. Deniz Görkem'le update'te saatler 17 oldu. Michiko müziğin fenomenleriyle gelsin. Update başlıyor.

0: ile özetleyeceksin Instagram Radyo Fenomen'den. Yazmaya başla bakalım, ben de okumaya devam edeceğim. Tam 8'e kadar. Maksimum Hit Müzik. Bakalım Maksimum Hit Müzik'te neler var. Birazdan So Easy ile Oruya da yine burada olacağım ardından. Uzat Çiğ, David Kerrer, Viyana ve çok daha fazlası burada olacak. Sakın kaçırma, hadi gelsin.
1: Radyo Fenomen.

0: hesaplarını takip et.
1: Takip et.
2: Reklam.
3: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank.
0: Derken rezervasyon.

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Şoba Ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Expertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

demiştim. Gelen cevaplardan okumaya başlayacağım Instagram Radyo Fenomen'den. 8'e kadar yazabilirsin. Çok severim ama fazla belli etmem, şımarır diye gizlerim demiş. Şımarsa ne olur? Demek ki öncekinden bayağı dilin yandı. Kıskancım ama kıskanmıyorum diye sonuna kadar inkar ederim demiş biri de. Yapacaksın bunu mecbur. Kıskanç.

0: anlatıyorum. Biraz da siz anlatın. Fresh gidiyor şimdi. Maximum Hit Müzik. Bakalım Maximum Hit Müzik size neler ver. Magnetic'le başlayacağım. The Bounce'la ardından New Rules, Dua Lipa ve Jamaican Bam Bam gibi şarkı ve şarkıcılar Deniz Görkem'le update'in konuğu olacaklar.
1: Asya ve Avrupa kıtalarını kulaçlarla birleştiren
2: 38. Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışı
1: 23 Ağustos'ta Kanlıca'dan Kuruçeşme'ye uzanan parkurda gerçekleşecek.
2: Sizleri 78 ülkeden binlerce yüzücüyü bir araya getiren
1: bu uluslararası organizasyonda
2: İstanbul Boğazı'nın
1: eşsiz güzellikleri arasında kulaç atarken
2: kıtaları ve kültürleri birleştiren bir yolculuğun
1: parçası olmaya davet ediyoruz.
2: Detaylar için
1: boğaziçi.olimpiyat.org.tr.
2: Resmi radyo sponsoru
1: Fenomen.
3: Benim bankam İş Bankası.
4: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
2: Sepeti. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Playoff Turu ilk maçında bugün Litvanya temsilcisi Žalgiris'i konuk edecek. Mücadele saat 20'de başlayacak. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi Playoff Turunda bugün Macaristan'ın Ferencváros takımını ağırlayacak. Maç saat 20'de. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari sezonunun ikinci haftasında yarın Erzurumspor Futbol Kulübü ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Maç saat 21.30'da başlayacak. Türkiye Görme Engelliler B1 erkek futbol takımı Fransa'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasını yenilgisiz tamamlayarak yarı finale yükseldi.
3: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

Golip Aydın'dan Jamaica'nda burada olacağız. İlişkide nasıl birisin demiştim. Fazla vereceğim sonra niye bu kadar verdim diye kendime kızarım demiş. Kavga ederken susarım 3 gün sonra bütün cevaplar aklıma gelir demiş. Bu böyle trafikteki kavgalarda da oluyor. Niye böyleyiz biz ya?

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
2: Büyük rahatlık PTR.
1: Reklam.
6: Radyo Fenomen.

Jay Snake, Bye Bye Sunshine. Ardından ise Temper Cities, Self Away burada olacak. Müziğin fenomenleriyle, en sevdiğin şarkılarla ideal ilişki sorusunu birazdan tekrarlayacağım. Fenomende.

0: 8'e kadar okumaya devam edeceğim. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var. Stereo Love, Vincent Ayrı'ndan Turn the Lights Off, Kato John ve Lips Don't Lie. En sevdiğin şarkıları sana göndermeye devam ediyoruz. Maximum Hit Müzik'te Radyo Fenomen'desin.
1: Radyo Fenomen medya sponsorluğunda Kapadokya'da gökyüzü sahneye dönüşüyor.
2: Space on Stage.
1: 22 Ağustos sabah 6'da DJ performansıyla izleyenleri
2: gökyüzüne çıkaracak.
1: Akşam 8'de ise
2: Space Rocket'ın yükselişine eşlik edecek DJ performansları
1: saat 22'de yerini yeniden Artbat'a bırakacak. Detaylar için spaceonstage.com'a tıkla.
2: Bilet kazanma şansı için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl. We'll be right back.

kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1000

0: budur. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
2: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakası E5'te Topkapı Zincirli Kuyu aksi yönde Mertar Avcılar yoğun seyrediyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde Bayrampaşa İstoç yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprü kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar aralıklarla seyir hızı düşük. Kartal Ataşehir'de çift yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Orta Ekspertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de

0: mutlu olmayı seçiyorum diyormuşum. Maximum Hit Music. Deniz Görkem'le update'e Moving to the Sun ardından devam ediyoruz. Şimdi Dracula'yı görüyorum yaklaşan şarkılar arasında. Ardından ise update'te Bell & Dancer burada olacak. Aiken.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle. Pilot Garaj Shop'a
3: ekspertiz. Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Kerem abi.
6: Hayrola çocuklar?
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
7: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
6: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
6: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
10: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
11: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
12: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
13: Reklam. Radyo Fenomen. Maximum Hit Music. Radyo Fenomen'de Deniz Gölcem'le

0: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Mikros Yemek.
1: Mikros uygulamasında.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da.
5: Büyük rahatlık PTR.
6: Reklam.
7: Radyo Fenomen.
8: Maksimum hit müzik.
7: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese, radyonda saat 19, Oliver Insta Easy ile müziğin fenomenleriyle update devam ediyor.

güzel geçiyordur. Sevda Lize, Ryan Orday ardından Slater Dance burada olacak. En sevdiğin şarkılarla son saatteyiz. İlişkiler sorusunu birazdan tekrarlayayım mı? Bir daha bir tekrarlayayım.

0: Instagram'dan, Radyo Fenomen'den yolladığın cevapları okumaya devam edeceğim. Son saatteyiz. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var. Birazdan New Religion burada. Ardından Fairytale, Alexander Rybak. Bir Eurovision şampiyonuyla seni baş başa bırakacağız.
1: Radyo Fenomen Spor.

0: notlarını takip et.
1: Takip et.
0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
1: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan hayata.
6: Reklam. Radyo Fenomen.

demiştim. Mesajlar geliyor Radyo Fenomen Instagram hesabından. Benim ilişki özetim şu: çok severim, çok gülerim, biraz kıskanırım, bolca da naz yaparım demiş. Efendim ben çözemedim sizi. Eşinize sabırlar diliyorum. Bir tane daha okuyayım. Sabırlıyım ama bir kere sorsam geri dönüşüm olmuyor. Yani bu kadar da kolay değil bir ilişki bitirmek ya.

0: gelsinler.
1: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Derken rezervasyon.

0: 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Playoff Turu ilk maçında bugün Litvanya temsilcisi Žalgiris'i konuk edecek. Mücadele saat 20'de başlayacak. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi Playoff Turunda bugün Macaristan'ın Ferencvaros takımını ağırlayacak. Maç saat 20'de. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari sezonunun ikinci haftasında yarın Erzurumspor Futbol Kulübü ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Maç saat 21.30'da başlayacak. Türkiye Görme Engelliler B1 erkek futbol takımı Fransa'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasını yenilgisiz tamamlayarak yarı finale yükseldi.
3: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

İlişkide nasıl birisin demiştim. Gelen cevaplardan okuyayım. İlişkide plan yapan tarafım, tatilden akşam yemeğine kadar her şeyi organize ederim demiş. Of, ne güzel bir şey bu ya. Her şey organize edilmiş, sadece tatil yapan bir çift oluyorsunuz.

0: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok